0: Başına sıra çekeyim. Ami kalası sıra çıkmen öyle bir şey sıra sayılı çekeyim. Yerden olsa ağlanma. Bunu da sağlanma.
1: Tenaro, Simons 290, 190 nodos y autorizado en el centro y donde izquierda, Romain Cosa.